0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5.

Frekansı 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

hasretine alışırım, alışırım.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

burası 103.5. Şu anda radyo.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet.

0: Bezler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Karmen Flower Shop'a gelin. Karmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 55 56 56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: OPEX'e fark eder. Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüfe Sivci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine seslendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Çelik, SDG'nin Suriye'deki entegrasyonun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini kaydetti.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'ye $5,000 ödeme vaadi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'tan 7 Eylül'e kadar Ebola salgını nedeniyle 3267 kişinin öldüğünü bildirdi. Cezayir makamları, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından hava sahasını gece yarısından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nde tescilli tüm sivil ve askeri uçaklara kapatma kararı aldı.
1: Spor.
0: Iğdır FK futbol direktörü olarak görev yapan Hikmet Karaman'la yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, Konya güneşli 31, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Osmaniye parçalı bulutlu 34, Düzce az bulutlu ve açık 29, Tekirdağ az bulutlu ve açık 26 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet, Ulk

0: 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
3: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
4: Enzahom. Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'ta.

0: Geç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Kaderimizde varsa dinleriz usta. Usta.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine seslendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile Ankara'da bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Çelik, SDG'nin Suriye'deki entegrasyonun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini kaydetti.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'ye 5000 dolar ödeme vaadi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'tan 7 Eylül'e kadar Ebola salgını nedeniyle 3267 kişinin öldüğünü bildirdi. Cezayir makamları, Birleşik Arap Emirlikleri'yle diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından hava sahasını gece yarısından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nde teşhirli tüm sivil ve askeri uçaklara kapatma kararı aldı.
1: Spor.
0: Iğdır FK futbol direktörü olarak görev yapan Hikmet Karaman da yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, Konya güneşli 31, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Osmaniye parçalı bulutlu 34, Düzce az bulutlu ve açık 29, Tekirdağ az bulutlu ve açık 26 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444 9654.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında.

çok karıştırma. Gel bir.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
4: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın benim. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın benim. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

hasretin cehennem, yokluğum zindan, sensiz eksiğim ben, noksanım noksan, yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan, yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur, sensin yaşadığım en büyük gurur, seninle inandım, işte aşk budur, yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur, sen iste dalında yaprak olurum, bir ömür aşığın kölen olurum, yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim, yolunu mahşerde bile beklerim, dört kitap adına yemin ederim, yalanım varsa

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Rakı olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun, kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444-0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel

Şu anda radyo ustadasınız. Alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizde döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: çok. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderoni arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'ndan alınan kararı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneği sözleriyle eleştirdi.
1: Dünya gündemi.
0: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.
1: Dünya gündemi.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın Pavlohrad kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen düzenlediği saldırılarda 1359 Filistinli yaşamını yitirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süredir çeşitli yerleşim bölgelerinde görülen fare sorunu son dönemde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand Palace'da da gündeme geldi.
1: Spor.
0: FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında ABD Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçta ABD yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı'na Enes Efendioğlu seçildi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası bugün yapılacak tek maçta başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Sarıyer, Yusuf Ziya Ünlü Stadı'nda saat 20'de Bandırma Spor'u ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, Konya güneşli 31, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Osmaniye parçalı bulutlu 34, Düzce az bulutlu ve açık 29, Tekirdağ az bulutlu ve açık 26 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri başlıyor.

Unutmaya beş kalı gözlerini. Ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim. Aldığım aşkımı kaybettim. Kaybettiğim

almaz olaydım.

0: dayım. Zaten o şarkı.
1: Zaten o şarkı.
0: Ben sana yazmadım ki.
1: Ben ona yazmıştım.
0: Farz et çok uzaklardaydım. Söz verdim kendime.
1: Söz verdim kendime. Ağlamak yok diye.
0: Dönülmez.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444-0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Sensiz kaldığım gecelerde, ya Sibel, bizi kimler anlasın?
1: Usta çalar, dertler susar.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderoni arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'ndan alınan kararı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneği sözleriyle eleştirdi.
1: Dünya gündemi.
0: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.
1: Dünya gündemi.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın Pavlohrad kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen düzenlediği saldırılarda 1359 Filistinli yaşamını yitirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süredir çeşitli yerleşim bölgelerinde görülen fare sorunu son dönemde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand Palace'da da gündeme geldi.
1: Spor.
0: FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında ABD Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçta ABD yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı'na Enes Efendioğlu seçildi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası bugün yapılacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Sarıyer, Yusuf Ziya Ünlü Stadı'nda saat 20'de Bandırma Spor'u ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, Konya güneşli 31, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklı 35, Osmaniye parçalı bulutlu 34, Düzce az bulutlu ve açık 29, Tekirdağ az bulutlu ve açık 26 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: ne istiyorsan. İçinden.
1: Seni sensiz yaşamak. Seni sensiz yaşamak. En kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim. Bu ayrılığa dayanır mı bu yürek? Gel desem gelmezsin biliyorum. Ama ben seni, her zaman yaşıyorum. Ve her zaman yaşayacağım. Çünkü ben, bu hayatta bir tek seninleyim. Ve de tekim.
0: Bu kadar.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: etmiyorum itiraz. Güzel.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: 95.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Adını oluşturanların dışında dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilir özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Hani olmayacaktın? Hani olmayacaktın başkalarının? Sen yalancı çıktın. Sen de vefasız çıktın.

bıraktık kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var çok hatan çalmıştık.

0: ayrılık.
1: Ayrılık. Alkışlar Hakan Altın.
2: Usta çalar, dertler susar.

0: Pazartesi. Gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta.
1: Usta.
2: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

aynanın karşısına geç. Son kez yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsam, bu da aşkımız için.

yaşanmaz. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin diyorum, ama ben seni yaşıyorum. Seninleyim ve tek.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.

bir değil fırsat geçselime. Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime